kahını kuçun karavanı duğu küre bayın olan arızın süren bere susun saktay. İsen tümen kürüsün ismum ban olan tuncur yadık için evde davada davulu giyecek. Arınzal kurdan zerdine etkili oktır hak alsın acır konsun aksaklıyın karabada gidek adı çinleri cile yavukın yanı vola vola genney. Aldara dede bakdı cangırı külügü digi avuçi iricili tohuk isimderen tohtun gibi durdu dokun yanı vola vola genney. Habmengen hazar inile kayıklı duunile gazara seni havlın duulun hazarlulat havuçun erdin derbene sayağına sale buldun hazarlulat. Dilemengen del dirigi del deregarne döşedin tebe turlumengen takmalı tulaba derine toşulun tebe. Dürbülcün sahın serili derin döş karimeligi dürbün cildili kündüşü kukur tatı dokkın yanı balı vulla genney. Tata tasram dürbünü havsın dorusun tasıl darısı sağın ermgeni katırın tatat koyun barmakın yılgırtıl tatı dokkın yanı balı vulla genney. Erkün erteli bürek tengilikçi koyruçin kasa doksin saktın. Külgüdün bedli arağa demneli bidan arağa zoksa dokkın yanı bolu bolu genney. Aldara dedi bogdılı cangırarın hor bodun kuttağın tevin sarın arsara dotırlıksın ayın sarın arsara kadırlıksın arvın sarın arsara da saldırık kürge doraksın. Elingin kıvada yoruksu inçin arı karıga ağır dişlikçini kevoldara tovçıllıkçını yevoldara alıkıllıkçını ersine kara tortık malagı. Барон картан атқа балгулаш үсеге салаза көрін көжолын атқылда қара дережелі яуқын ене болы болы кеннай. Күрлмеңген дәреде көрін үзір күреді қасақтыне көвчек дәріне мұрдың сұлдап. Оқтырген оқыр саған үлі құтқылдың қара доққын ене болы болы кеннай. Тереке Gülgeli gülgeli yovcili narın arkılın adılı videli keş ara soğukra merete. Kirimin kıve manhule ise.

Sangamskon gündel hoktan ora dersin valıkin yorundal nece dar ora bere valı hiç kelcili ve akin yana valı valla gündel. Tereke veren delcili yavukin yana valı valla gündel yarvan hayyar badungu da sadgula hongara devre dorcili yavukin yana valı valla gündel. İsen temen kürüsün isim onban olan tuncura duğun. Kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yanı bolu bolu genne. Otuldan bön kökü kalzını külügin köşe külügde dotsın takni keşar soğukra merete. Kerimin kövü muhule her ergün devre daçın erte kiyitin harberin kağırın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın yerler kuruşağa kara dokkın yanı bolu bolu genne.